0: Bak.
1: Nihat Pamidor es Pamidor özü vazgeçe bana bir kandidan kimi martı var. Martı. Nihat Pamidor özü vazgeçe. Nihat'a bastım.